mesele. Ben de Tengu Buka'nın fiilini Rumaka lokal, sebele. O, Nielagel Gopli yüksü itene arı lokal. Atı neyi kalabele, Lerifel Moras Maida itene hatı. E depois, idemak tenki kuda pire tepul. Saya telah kuda pire tepul, maka esi sempratak. Nabi Hausu Zere, aksa atu zamur karik, kumbaya sirat,